0: Tere, abi rajnitiyle çok balonum parıyor. Abi, ele bitiyor balonu bayına. Akvaryum çayı öyle bir brasa çayı konu hundu öyle bir şey konu paro. Aru aru kiki bana tüm su etişle.
1: Pesa paşi paşi cha. Tapan agi agi cha. Tapayla şamau cha pakadan cha. Tara tapayla şapayi din cha. Tapayin ko hashti rega vahi bataun cha.
2: Brashtachar ko Nepal ma nam ni lina hunna. Rokru par